0: Ama çaldı bu.
1: Vay sınır. Malcan aman be.
0: Aman çıldık aman çıldık. Susun şimdi de susun.
1: Nereye gidelim? Kanay bana bir şey ama.
2: Rahmet.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Oğalıkım mesela. Bu da bunlara.
3: Susun şimdi. Rahmet.
1: Şu.
2: Sabunlar.
0: Yaret.
1: Şu.

0: 咦，小绵绵好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.

0: çaldı bu.
1: Vay sınır. Malcan aman be.
0: Amancılık amancılık. Susun şimdi de susun.
1: Zerayım zerayım. Kanayım bana bir şey ama.
2: Rahmet. Ha.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Aleyküm selam. Gördüm bana. Susun
3: şimdi. Rahmet.
1: Şu.
2: Sabunlar.
0: Zerayım.
1: Şu.

0: 小咩咩，好可爱！咦，小咩咩好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Kaşımız kalıktı balsın.
3: Ta da şo şemmo?
4: Ting bu dong. Fanzhen bu xiang yao song wo men zou.
1: Ta zai gan wo men zou.
3: Na zou.
4: Zou. Zhe ge fen wei bu zou ye shi bu xing de. Zou ba.
3: Ma, wo bu gan zi qi zou.
4: Ge sha, bu yao zhe ge yang zi. Yong gan yi dian, wei xiao.
1: 장아 버스 가해잉크맨도 왜 버스 가해